0: Neyken neyken kabuneşmeyin.
1: Kabuşma mı?
2: Kabuş ama. Hubas bir kabuş ama şimdi.
0: Avas kolerik.
2: Aa, antas kolerik.
0: Omar, menem apiruzum.